bayramlar, sevdiklerinize kavuşmanın, yolları hasretle aşmanın adıdır. Ama ne yazık ki her bayram dikkatsizlik yüzünden yarım kalan hikayelere de tanık oluyoruz. Hız bir saniye kazandırır ama bir ömür kaybettirebilir. Yorgun yola çıkmayın, emniyet kemerinizi takın, telefonu değil yolu takip edin. Unutmayın, sizi bekleyen birileri var. Bu bayram yollar kavuşmaya çıksın, ayrılığa değil. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Uygulama ve Geliştirme Topluluğu BİTÜK tarafından öğrencilerin siber güvenlik alanındaki bilgi, beceri ve problem çözme yetkinliklerini geliştirmek amacıyla CTF, Capture the Flag yani Bayrağı Ele Geçir yarışması düzenlendi. Adıyaman Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamalı bir yarışma ortamında kullanmalarına imkan sağladı. BİTÜK Topluluk Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Ferdi Doğan koordinasyonunda düzenlenen yarışmada öğrenciler kriptografi, web güvenliği, tersine mühendislik, ağ güvenliği, adli bilişim ve genel siber güvenlik alanlarında hazırlanan sorular üzerinde takım halinde yarıştı. Yarışma öncesinde öğrencileri ziyaret eden Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, yarışmaya katılan öğrencilere başarılar dileyerek siber güvenlik alanında gerçekleştirilen bu tür uygulamalı etkinliklerin önemine dikkat çekti. Yarışmacı öğrencilerle sohbet eden Rektör Keleş, gençlerin bilişim ve teknoloji alanındaki çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Yarışma süresince katılımcılar farklı zorluk seviyelerinde hazırlanan görevleri çözerek analitik düşünme, problem çözme, takım çalışması ve zaman yönetimi becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Etkinlik öğrencilerin siber güvenlik alanındaki farkındalıklarının artmasının yanı sıra bu alana ilgi duyan gençlerin kendilerini geliştirmelerine de katkı sundu. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere para ödülleri takdim edildi. Ayrıca etkinliğe katılım sağlayan öğrencilere katılım sertifikaları verildi. Böylece öğrencilerin hem yarışma sürecindeki emekleri belgelendirilmiş hem de siber güvenlik alanındaki çalışmalara yönelik motivasyonları artırılmış oldu. Etkinlik kapsamında düzenlenen ödül töreninde Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Cem Onat, yarışmaya sponsor desteği sağlayarak öğrencilerin teşvik edilmesine katkı sunan Gökçe Yakar Yılmaz'a teşekkür etti. Profesör Doktor Onat, bu tür desteklerin öğrencilerin mesleki gelişimine, teknolojiye olan ilgilerinin artmasına ve üniversite sanayi toplum işbirliğinin güçlenmesine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Programda siber güvenlik alanının günümüzde kamu kurumlarından özel sektöre kadar birçok alanda kritik bir öneme sahip olduğu vurgulandı. BİTÜK Topluluk Danışmanı Öğretim Üyesi Dr. Ferdi Doğan, CTF yarışmalarının öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmeleri açısından önemli bir öğrenme ortamı sunduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin öğrencilerin analitik düşünme, ekip çalışması ve siber güvenlik farkındalığı kazanmalarına katkı sağladığını ifade etti.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
1: Sevgili sürücüler, daha güvenli bir sürüş için niyetinizi belli edin ve sinyal

Bayram yolu biraz uzun, biraz sabırsız. Bir an dalgınlık, bir mesaj, bir fazla hız. Hepsi geri dönüş olmayan sonuçlar doğurabilir. Acele etmeyin, emniyet kemerinizi takın, gözünüz yolda olsun. Çünkü sizi bekleyen bir bayram var. Bayramınız yarım kalmasın. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü. Adıyaman Üniversitesi Radyosu.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı ÜNİDES kapsamında düzenlenen ÜNİFES'te üniversitemiz öğrenci toplulukları iki ayrı kategoride Türkiye ikinciliği elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Sürdürülebilir Gelecek Topluluğumuzun Enerjini Doğadan Al projesi iklim değişikliği, çevresel sürdürülebilirlik ve yeşil enerji kategorisinde, okul öncesi topluluğumuzun Müzikle Umut projesi ise kültür ve sanat kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Konuya ilişkin Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, gençlerimizin üreten, düşünen, çözüm geliştiren ve topluma dokunan projelerle böylesine anlamlı başarılara ulaşması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Öğrencilerimizin ortaya koyduğu bu vizyonun geleceğe dair umutlarımızı daha da güçlendirdiğine inanıyorum. Bu önemli başarıda emeğe geçen kıymetli öğrencilerimizi ve topluluk danışman akademisyenlerimizi yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Adıyaman Üniversitesi olarak bilimsel üretimi, toplumsal katkıyı ve gençlerimizin hedeflerini desteklemeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adüy Efendi Türk Halk Müziği Saati.
1: Kamu Spotu.
2: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
3: Motosiklet, ekonomik olması ve kendine has bir kültür oluşturması nedeniyle dünyada en çok kullanılan ulaşım araçlarından biri. Motosiklet kullanmak ekstra güvenlik önlemleri gerektiriyor. Güvenli bir sürüş için kask ve diğer koruyucu ekipmanların önemi kadar takip mesafesinin iyi ayarlanması, hız limitlerine ve tüm trafik kurallarına uyulması gerekiyor. Motosikleti dikkatli kullanın, hayatta ve trafikte büyük avantaj kazanın.

0: yoksa sevilmek mi? Ne dersin?
1: Bayram, sevdiklerine kavuşmanın, aynı sofrada buluşmanın en güzel hali. Yola çıkarken içimizde bir heyecan, gözümüzde güzel anların hayali. Ama bu yolculuğun en önemli kuralı sağ salim varmak. Emniyet kemerini tak, hızını düşür, acele etme, gözün yolda olsun. Çünkü bayram vardığında başlar. Mutluluğa giden yolda kurallara uyun. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Araç alım ve satım esnasında dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olun. Öncelikle ekspertiz raporunu isteyin. Kapora talep edilen satışlarda elden ödeme yapmayın. Satıcının kimlik kartı, hesap cüzdanı, ehliyet ve ruhsatı gibi belgelerin fotokopisi alındıktan sonra anlaşın. Plakasız araçlarda plaka talep edin ve sorgulayın. Alım-satım işlemlerinizi sadece noter aracılığıyla gerçekleştirin.

0: bayramlar, sevdiklerinize kavuşmanın, yolları hasretle aşmanın adıdır. Ama ne yazık ki her bayram dikkatsizlik yüzünden yarım kalan hikayelere de tanık oluyoruz. Hız bir saniye kazandırır ama bir ömür kaybettirebilir. Yorgun yola çıkmayın, emniyet kemerinizi takın, telefonu değil yolu takip edin. Unutmayın, sizi bekleyen birileri var. Bu bayram yollar kavuşmaya çıksın, ayrılığa değil. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.
1: Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Şiddet görüyorsanız veya şiddet görme ihtimaliniz varsa KADİS uygulaması aracılığıyla güvenlik güçlerine tek tuşla ulaşabilirsiniz. KADİS uygulamasını akıllı telefonunuzun mağaza bölümünden telefonunuza indirebilirsiniz. KADİS, ihtiyacınız olduğu anda.

biraz uzun, biraz sabırsız. Bir an dalgınlık, bir mesaj, bir fazla hız. Hepsi geri dönüş olmayan sonuçlar doğurabilir. Acele etmeyin, emniyet kemerinizi takın, gözünüz yolda olsun. Çünkü sizi bekleyen bir bayram var. Bayramınız yarım kalmasın. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü. Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyo FM.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Motosiklet kullanmak bir tutkudur. Yağmurlu havalarda motosiklet kullanırken su geçirmez, canlı, renkli kıyafetler tercih ederek trafikte fark edilmenizi kolaylaştırın. Motosiklet kullanırken kask, korumalı mont, dizlik, dirseklik ve eldiven kullanmaya mutlaka özen gösterin. Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçin. Motosikletin hızlı ve fiziksel olarak diğer taşıtlara göre küçük olması, seyir halinde fark edilmesini zorlaştırır. Tüm dikkatinizin çevrenizdeki araçlarda ve trafik kurallarında olması güvenli bir yolculuk yapmanızı sağlar. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun.

bayram. Sevdiklerine kavuşmanın, aynı sofrada buluşmanın en güzel hali. Yola çıkarken içimizde bir heyecan, gözümüzde güzel anların hayali. Ama bu yolculuğun en önemli kuralı sağ salim varmak. Emniyet kemerini tak, hızını düşür, acele etme, gözün yolda olsun. Çünkü bayram vardığında başlar. Mutluluğa giden yolda kurallara uyun. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
2: Lütfen dikkat. Sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan ve sizden para, altın veya ziynet eşyası isteyen kişilere inanmayın. Banka hesap ve IBAN bilgilerinizi kullanması amacıyla kimseye vermeyin. Hesaplarınızın suçta kullanılması halinde yasal sorumluluğun sizde olduğunu unutmayın. Telefonunuza gelen hakkınızda icra takibi var, soruşturma açıldı veya hediye kazandınız gibi mesajlara itibar etmeyin. Emniyet Genel Müdürlüğü.

Bugünkü programımızda Abdülhalim Mahmud'a yer vereceğiz. Yakın dönem mutasavvıflardan Eser Şeyhi Abdülhalim Mahmud, 1910 yılında Mısır'ın Şarkiye vilayetinin Ebu Hamd köyünde doğdu. İlk tahsilini ve hafızlığını köyündeki mahalle mektebinde tamamladıktan sonra 13 yaşındayken Kahire'ye giderek Eser'e girdi. Liseyi bitirdikten sonra üniversiteyi de Eser'de okudu ve 1932 yılında mezun oldu. Talebelik yıllarında hocası Mustafa Abdurrazık'ın tesiriyle felsefe ve tasavvufa ilgi duyan Abdülhalim Mahmud, üniversiteden mezun olunca Fransa'ya giderek felsefe tahsili yapmış ve 1940 yılında verdiği Haris bin Esed el-Muhasibi konulu teziyle doktora unvanı almıştır. Ardından Kahire'ye gelerek Eser Üniversitesi'nin Arap Dili ve Edebiyatı Fakültesi'nde psikoloji okutmaya başlamış ve 1951 yılında aynı üniversitenin İlahiyat Fakültesi'ne felsefe hocası, 1964'te de dekan olmuştur. Bir süre sonra yine Eser bünyesindeki İslam Araştırmaları Akademisi'ne önce üye, sonra genel sekreter tayin edilen Abdülhalim Mahmud, 1970'te Eser Şeyhi Yardımcılığı, ayrıca kısa bir müddette Vakıflar ve Eser Bakanlığı yapmıştır. 1973 yılında da Eser Şeyhliğine getirilmiş ve 1978 yılındaki vefatına kadar da bu görevde kalmıştır. Abdülhalim Mahmud, İlahiyat Fakültesi dekanı iken özellikle bu fakültede okuyan Mısırlı talebelere Kur'an-ı Kerim'i ezberleme mecburiyetini getirmiştir. İslam Araştırmaları Akademisi'nde görev yaptığı sırada da kuruma zengin bir kütüphane kazandırarak İslami ilimlerde ana kaynakların neşredilmesine öncülük etmiştir. Vakıflar Bakanı olduğu dönemde ise hafız yetiştirmek üzere yurt çapında binden fazla müessese açmış ve aynı dönemde Afrika'nın en eski camii olan Fustat Mescidi'ni tamir ettirmiş, ayrıca Mısır'da 1500 kadar yeni cami inşasını gerçekleştirmiştir. Bunların yanı sıra Eser Şeyhi iken Eser'e bağlı bir radyo istasyonu kurarak devamlı Kur'an-ı Kerim yayını yapılmasını sağlamış, ayrıca İslam aile hukukunun yürürlükten kaldırılması çalışmalarına karşı çıkıp Batı Medeni Kanunu'nun yürürlüğe girmesini önlemiştir. Aynı zamanda Eser'in itibarını artırmak ve Eser Şeyhi'nin protokoldeki yerini başbakan seviyesine çıkarmak üzere çalışmalarda bulunmuş ve bu teklif onun ölümünden sonra kanunlaşarak yürürlüğe girmiştir. Şazeliye tarikatine mensup olan Abdülhalim Mahmud, 60 kadar eser yazmış olup eserlerinin büyük bir kısmı tasavvufla ilgilidir. Bununla beraber Fransızcadan ahlaki ve felsefi konularda bazı tercümeler de yapmış, ayrıca din ve ibadet konularıyla ilgili pek çok eser telif etmiş ve birçok mutasavvıf ve alimin biyografisini kaleme almıştır. Bugünkü programımızda Abdülhalim Mahmud'a yer verdik. Bir başka programda buluşuncaya dek esen kalmasın.

bayramlar, sevdiklerinize kavuşmanın, yolları hasretle aşmanın adıdır. Ama ne yazık ki her bayram dikkatsizlik yüzünden yarım kalan hikayelere de tanık oluyoruz. Hız bir saniye kazandırır ama bir ömür kaybettirebilir. Yorgun yola çıkmayın, emniyet kemerinizi takın, telefonu değil yolu takip edin. Unutmayın, sizi bekleyen birileri var. Bu bayram yollar kavuşmaya çıksın, ayrılığa değil. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Yaşama şansın belki de sensin. Ben seni bulamam ama sen beni bulabilirsin.
2: Öne çık, hayat kurtar. Kemik iliği naklinde gönüllü bağışçı olmak için Türk Kızılay'ına başvur, ihtiyacı olanlara yaşama şansı ver.

Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Bugün Abdülvehhab Azam'ı tanımaya çalışacağız. Edip, yazar ve Doğu dilleri alimi Abdülvehhab Azam, 1894 yılında Mısır'ın önemli yerleşim merkezlerinden Cize'nin Şubek köyünde doğdu. Tahsiline dini eğitimle başladı ve küçük yaşta hafız oldu. Bir süre Eser Üniversitesi'ne devam ettikten sonra Medresetül Kazâ-i Şer'iye geçerek 1920 yılında buradan mezun olan Abdülvehhab Azam aynı okula hoca olarak tayin edilmiş ve bu sırada Kahire Üniversitesi'ne de devam ederek 1923'te Edebiyat ve Felsefe bölümlerini bitirmiştir. Aynı yıl Londra'daki Mısır Sefaretine imam olarak gönderilmiş ve burada görevliyken Londra Üniversitesi Doğu Dilleri bölümüne girerek Farsça, Türkçe ve Urduca öğrenmiştir. Görevini tamamladıktan sonra mezun olduğu Kahire Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde hocalık yapmak üzere Mısır'a dönen Abdülvehhab Azam, önce aynı üniversitenin Arap Dili ve Doğu Dilleri bölümü başkanlığına 1945 yılında da Edebiyat Fakültesi dekanlığına getirilmiş, bir yıl sonra da Arap Dil Akademisi üyesi olmuştur. 1948'de ise Suudi Arabistan'a orta elçi olarak gönderilmiş, ardından Pakistan'a, oradan da tekrar Suudi Arabistan'a büyükelçi tayin edilmiştir. Hayatının sonlarına doğru Suud hükümeti tarafından Riyad Üniversitesi'ni kurmakla görevlendirilen Abdülvehhab Azam, burada başarılı çalışmalar yapmış ve 1959 yılında Riyad'da vefat etmiştir. Çeşitli sahalarda pek çok eser kaleme alan, Mısır'dan başka Suriye ve Irak Arap Dil Akademilerinin de üyesi olan ve seyahatleri sırasında pek çok edip, şair ve alimi yakından tanıma imkanı bulan Abdülvehhab Azam, bu sayede geniş bir bilgi ve kültür birikimine sahip olmuştur. Fransızca, İngilizce, Farsça, Urduca ve Türkçeyi çok iyi bilmekle beraber, Fars ve Türk dili ve edebiyatlarını Kahire Üniversitesi'nde ilk defa o okutmuştur. Mehmet Akif Ersoy, Hulvan'da bulunduğu sırada, Abdülvehhab Azam'ın onun yakın komşuluk şeklinde başlayan ilişkileri giderek dostluğa dönüşmüş ve Azam bu durumdan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu dile getirmiştir. Akif'in bazı şiirlerini Arapçaya çevirip neşrettiği gibi, onun vefatı üzerine Er-Risale mecmuasında İslam şairi Mehmet Akif başlıklı bir dizi makale neşretmiş ve böylelikle Mehmet Akif'i ve Muhammed İkbal'i ilk defa Arap dünyasına tanıtan kişi olmuştur. Aynı zamanda bir sufi olan Abdülvehhab Azam, tasavvufun inziva hayatı yaşamak şeklinde değil, aksine cemiyetin içinde İslamiyet ve Müslümanlar uğrunda mücadele vererek yaşanması gerektiğini savunmuş ve bu doğrultuda yaşamıştır. İnanç esasları, ibadet şekilleri ve hayat görüşü itibarıyla İslamiyet'in ifrat ve tefritten uzak ve insan benliğine en uygun din olduğunu söyleyerek Müslümanların bu vahdet dininden uzaklaşmaması ve bütün insanlara örnek bir hayat tarzı sunması gerektiğini belirtmiştir. Bununla beraber Müslümanların kardeş olduğuna gönülden inandığı için Cemiyetül Uhuvvetil İslamiye adlı bir cemiyet kurmuş ve başkanlığını kendisi yapmıştır. Bu sebeple de 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde Mısır fikir hareketine dini, siyasi ve edebi sahalarda önemli hizmetler vermiştir. Bugünkü programımızda Abdülvehhab Azam'ı tanımaya çalıştık. Bir başka bölümde buluşuncaya dek esen kalınız.

Bayram yolu biraz uzun, biraz sabırsız. Bir an dalgınlık, bir mesaj, bir fazla hız. Hepsi geri dönüş olmayan sonuçlar doğurabilir. Acele etmeyin, emniyet kemerinizi takın, gözünüz yolda olsun. Çünkü sizi bekleyen bir bayram var. Bayramınız yarım kalmasın. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte, hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Depreme hazırlık ciddiyet ister.
1: Deprem sarsar, cehalet yıkar.
2: Erken uyarı sistemi belleğimizdir.
3: Deprem doğal afettir, bilinçsizlik felakettir.
4: Sağlam temel, sağlam gelecek.
5: Sağlam yapı, sağlam hayatlar demektir.
6: Hala dersimizi almadık mı? 17 Ağustos.
7: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
8: Oturduğunuz bina depreme dayanıklı mı nereden öğreneceksiniz? Yakınınızdaki fabrika çevreyi mi kirletiyor? Kentsel dönüşümde devlet kredi desteği sağlıyor mu? Alo 181, çevre ve şehircilik hattını arayın. Sorularınıza cevap, sorunlarınıza çözüm bulalım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.
9: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

Değerli dostlar, kelimeler anlamlar taşır. Onlar aracılığıyla düşüncelerimizi, duygularımızı ifade ederiz. Ve gene onlar aracılığıyla diğer insanlarla iletişime geçer, onların duygu ve düşüncelerini anlarız. İletişim üç unsurdan oluşur. İleten, iletilen ve ileti. İki insan düşünün şimdi. Birinin bir derdi var ve derdini anlatıyor. Diyor ki, bu ay işler pek kesat, hiç iş yapamadım. Ayın sonunu nasıl getireceğimi hiç bilmiyorum, diyor. Diğeri dinliyor ve dertli arkadaşının derdini anlamaya çalışıyor. Ara ara başını anlıyorum manasında aşağı yukarı sallıyor. Ara ara da doğru anlayıp anlamadığını doğrulamak için geri iletide bulunuyor. Değerli dostlar, burada bir olay gerçekleşiyor. Biz buna iletişim diyoruz. Dert anlatan ileten konumunda. Anlatılan dert ileti konumunda. Dert dinleyen de iletilen konumunda. Üç unsur aktif bir şekilde yan yana gelince iletişim gerçekleşiyor. Efendim, iletişimlerimizin en önemli malzemeleri kelimelerdir. Kelimeler olmazsa gene iletişim kurulabilir çeşitli yollarla ama hiçbir zaman kelimelerin, yani dilin, dille ifadenin şeffaflığını, berraklığını, netliğini, doğruluğunu sağlayamazlar. Bu nedenle önemlidir kelimeler, hem de çok önemli. Değerli dostlar, madem iletişimden açtık mevzuyu, o halde gene iletişimle doğrudan ilgili bir kelime üzerinden devam edelim. Hani her gün bir şekilde o kelimeyi kullanıyoruz. Daha sabahın erken saatlerinde başlıyor onunla temasımız. Bazen dünya ile ilgili, uzaklardan, çok uzaklardan bahsediyor. Bazen siyasetle ilgili, memleketin ahvalinden bahsediyor. Bazen insanla ilgili, aklımıza gelmeyip başımıza gelenlerden söz ediyor. Bazen canlılarla ilgili, bugünümüzden, yarınımızdan, geleceğimizden söz ediyor. Yani o her şeyin adı olur. Ya da her şey ona konu olur. Kendi kendini bile kendine konu yapabilir. Kaçsak da peşimizden gelir. Uzak dursak da yakınımızda bitiverir. Efendim, haberden söz ediyoruz. Haber kelimesinden. Bilme, bilgi, bilinen şey ya da genel olarak herhangi bir şey üzerine edinilen bilgi demektir. Aslen Arapçadır. Ama haber deyip geçilecek gibi değildir. Değerli dostlar, muhabirle haber kelimelerinin aynı kökten olduğunu biliyorsunuz değil mi? Muhabir, haber veren, haberleşen kişi demektir. Ya da efendim, ihbar kelimesinin gene haber kelimesiyle aynı köke mensubu olduğunu biliyor musunuz? İhbar, bildirme, haber verme, bildirim demek. Ya da değerli dinleyenler, muhbir kelimesinin gene kökünün habere dayandığını söylesem, muhbir gene haber veren, ihbar eden demektir. Muhabir gibi. Ama aralarında bir fark var. Muhabir, açıktan ve resmen ihbarda bulunur. Muhbir, bazı kişilere gizli ve bazen gayri resmi ihbarda bulunur. Ama her ikisinin işi de haberledir. Ve efendim, İlmi haber kelimesi. Bilmeyen kullanmayan yok. Bu kelimenin de içinde haber var ve doğrudan gene haberle ilgili. İlmi haber, birinin yer, hal, medeni durumunu gösteren resmi belge veya bir şeyin teslim alındığını bildiren belgedir. Yani her şekilde içinde bir haber işlevi söz konusu. Haber, muhabir, muhbir, ihbar, muharebe, ilmi haber, bir haber. Bütün bu kelimeler aynı kökten, kaynaktan, kanaldan geliyor. Efendim, bugünlük de bu kadar. Gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimelerinizse bol olsun. Saygılarımla.

bayram. Sevdiklerine kavuşmanın, aynı sofrada buluşmanın en güzel hali. Yola çıkarken içimizde bir heyecan, gözümüzde güzel anların hayali. Ama bu yolculuğun en önemli kuralı sağ salim varmak. Emniyet kemerini tak, hızını düşür, acele etme, gözün yolda olsun. Çünkü bayram vardığında başlar. Mutluluğa giden yolda kurallara uyun. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Kadın hayatın yarısıdır.
2: Canım, hayatım, e sen ne olur?
3: Bağırmadan da olur.
4: Nezaketle, tatlı dille olur.
5: Yok saymadan olur.
6: Değer vererek olur.
7: Dinleyerek, anlayarak olur.
8: Elini kaldırmadan olur.
9: İyi ki varsın desen ne olur?
10: Kırmadan, incitmeden olur.
11: Canını yakmadan, hayatını karartmadan olur.
12: Konuşarak haydi haydi olur.
13: Şiddetin sonu hep pişmanlık olur.
14: Aile sevgi ve saygıyla tam olur.
15: Kadın hayatın yarısıdır. Yarım kalma.

sevdiklerinize kavuşmanın, yolları hasretle aşmanın adıdır. Ama ne yazık ki her bayram dikkatsizlik yüzünden yarım kalan hikayelere de tanık oluyoruz. Hız bir saniye kazandırır ama bir ömür kaybettirebilir. Yorgun yola çıkmayın, emniyet kemerinizi takın, telefonu değil yolu takip edin. Unutmayın, sizi bekleyen birileri var. Bu bayram yollar kavuşmaya çıksın, ayrılığa değil. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü. Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyo FM.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Bazen sorunlar içinden çıkılmaz olur. Çözüm uzaklarda gibi görünür. Bazen kendinizi yalnız hisseder, yardım isteyecek kimseniz olmadığını düşünürsünüz. Bazen başarabilecekleriniz size bir hayal gibi görünür. İhtiyacınız olan şey yol gösterecek birileridir. Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka bir çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.

Bayram yolu biraz uzun, biraz sabırsız. Bir an dalgınlık, bir mesaj, bir fazla hız. Hepsi geri dönüş olmayan sonuçlar doğurabilir. Acele etmeyin, emniyet kemerinizi takın, gözünüz yolda olsun. Çünkü sizi bekleyen bir bayram var. Bayramınız yarım kalmasın. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: ...18 Aralık 2004, İstanbul. Yine saçlarını toplamış gidiyor güneş. Deniz gidip gelip eteğini öpüyor sahillerin. Uzaklardan, çok uzaklardan görmesi zor tekneler geçiyor. Hayallerim iç cebimde, ahır ahır yola çıkarım ben de seninle. İsmin hece hece çınlar içimde. Seni her düşündüğümde güzel şeyler gelir aklıma her nedense. Süzülür uçurtmalar gibi hatıralar. Uçurtmanın ipi kaçar elimden, ipi kaçar uçurtmanın. Uçurumun kenarında bulurum kendimi birden. Uçurumun kenarında. Kelebeğin şansını seyrederken. Kelebeğin şansını, yani kelebek istese de düşemez yükseklerden. Ben yaşamak için sana tutunurum. En yorgun halimle gülümserken o anda bir yudum su gibi içerim seni. Parmak uçlarımla dokunurum mutluluğa, korkularım, mutluluğum ve uçurumun sonsuzunda. Gidip gelip eteğini öpüyor sahillerin deniz. Uzaklardan, çok uzaklardan görmesi zor tekneler geçiyor. Yine saçlarını toplamış gidiyor güneş. Hayallerim iç cebimde, ahır ahır yola çıkarım ben de seninle. Yine saçlarını toplamış gidiyor güneş.
0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
2: Radyo FM Radyo Dergisi.

Aşkım inan başka, değişmem seni başka aşka. Bambaşkasın sen bambaşka, canım inan her şeyde.

0: sen gidince anladım neye ihtiyacım olduğunu.
1: Neye ihtiyacım varmış?
0: Senden başka hiçbir şey.
2: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu spotu.
1: ...112 acil çağrı merkezlerine gelen aramaların yaklaşık %68'ini asılsız çağrılar oluşturuyor. Adres sorma, telefon deneme, arayıp kapatma gibi yapılan gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlar... ...acil yardım hizmetlerinin ulaştırılmasında zaman ve emek kaybına neden olmaktadır.
2: 112'ye yapılan tüm çağrılar kayıt altına alınıyor. Asılsız ihbarlara ise maddi yaptırım uygulanıyor.
1: İhtiyacı olanların anında ulaşabilmeleri ve her an kendimizin de acil yardıma ihtiyacımız olabileceğini düşünerek sadece acil durumlarda 112'yi arayın.
3: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
4: Başarıyla evlilik arasında tabii yani burada başarıyı tanımlamak gerekiyor. Başarı derken ailenin başarısı, yani evlilikte bir biz bilinci varsa, herkes kendi başarısını değil, bizim grup duygusu varsa evlilikte, o grup duygusu içerisinde bir yani tarafların birisinin başarısı hepsinin başarısı gibi algılanır. Yani bir savaş düşünün, savaşta bir ordu galip geldiği zaman o ordunun başarısı bütün orduya aittir. Mesela bir kaleyi aldığı zaman, ama başarısız olursa tabur komutanına aittir, komutana aittir. Bu şeydir, evrensel bir kuraldır bu. Futbolda da öyledir mesela. Başarı varsa bütün takımın başarısı der. Kaptan ben başardım demez. Bütün takım başarılı der. Ama eğer başarısızlık varsa kaptan sorumluluğu üzerine alır. Bu da birinci derece ben sorumluluyum der. Bu duygu liderlik için, bilimsel liderlik için çok önemli bir duygu. Şimdi aynı şekilde bir evlilikte de öyle. Eğer bir başarı varsa sadece erkeğin başarısı değildir o. Bütün ailenin başarısıdır, eşin de başarısıdır. Yani eşin yeterli pozitif desteği olmazsa zaten eşin başarılı olması çok zor. Yani eve gelip, hatta Vehbi Koç'un meşhur örneğidir o. Yani kendisine müdür alırken böyle önemli makamlara eşini de çağırırmış. Bakarmış, eşi rahat vermeyen, huzur vermeyen, vıdı vıdı yapan birisi ise müdür yapmazmış onu. Çünkü yani mesai kavramı olmayacak. Yani gelecek, gidecek, işe sahip çıkacak. Eğer devamlı yok şu saatte geldi, ne yapıyorsun? Günde 50 defa telefon edip işe konsantre olmasını engelliyorsa bu verimi düşürür diyerek almazmış. Yani bu evliliğin ortak amaçları vardır. Bu ortak amaçlar için eşler birbirini tamamlar. Bunun için evlilik bir projedir. Ve iki tarafın da yatırımı gerekir bu projeye. Sadece erkeğin yatırımı değil, kadının da yatırımı. Burada tabii kadının üretimi gözükmediği için, yani erkek başarılı olur, hayat merdivenlerinde ilerler, işte ekonomik bağımsızlık, şu bu, işte maddi refah seviyesi. Kadın böyle durumlarda eğer bencilse erkek, eşine bir noktadan sonra dışlamaya başlar. İşte bakıyorsunuz şimdi işte medeni hukukta değişiklikler yapılıyor. Boşanma olursa %50 olsun. Yani boşandıktan sonra %50 olsa ne olur, olmasa ne olur. Yani ev, çocuklar perişan olduktan sonra. Şimdi böyle bir durum da önce onun olmamasını sağlamak esas olan. Bunun için de evlilikte ortak bilinç oluşması gerekiyor. Yani ben bilinci, tarafların ben demek yerine ortak bilinç, biz bilincinin oluşması gerekiyor. Bu varsa başarı herkese aittir. Böyle durumlarda başarı evliliğe olumlu katkı sağlama ihtimali yüksektir. Bir de başarıdan tabii yani bir evliliğin en önemli üretimi nedir? Çocuk yetiştirmektir, iyi çocuk yetiştirmektir. Eğer iyi çocuk yetiştiriyorsa, bir ağacın iyi meyve yetiştiriyorsa o ağacın verimi, üretimi iyidir diyorsunuz. İyi değilse bu evliliğin başarısı düşüktür. Bu evlilikteki başarı da yani bir insanın iyi iş adamı olması, işte yani ekonomik seviyesinin yüksek olması değil de ailenin başarısı iyi çocuk yetiştirmektedir. Eğitimli, yani topluma faydalı, kendine ve topluma, aileye faydalı bir birey olarak yetiştirebilmektir. Ailenin üretimi budur. Bu üretimi iyi yapmak başarıda en altın standart olmalı. Evlilik hayatlarına başarılı olması için daha çok şansa sahiptir diyebiliriz. Yani bu kimse iş hayatında başarılıysa, bir insanın iyi iş adamı olması, iyi baba olması, iyi eş olması, üçünü bir arada götürmesi gerekiyor. Yani iyi bir iş adamı olabilir. Hatta böyle durumlarda yani iyi iş adamı olduğu için, maddi refah seviyesi yüksek olduğu için, evin her türlü maddi ihtiyacını karşıladığı için, yani iyi baba olma, iyi eş olma konusunda eksi de olabilir. ya ben nasılsa ihtiyaçlarına karşıyım, yediğin önünde yemedin arkanda daha ne istiyorsun deyip psikolojik ihtiyaçları göz önüne almayabilir. Yani oturup çocuğuyla konuşmak, bir zaman ayırmak, yani onunla böyle başını saçını okşamak, tebessüm etmek, yani sevgi dolu yaklaşımlar, bunları yapamaz yani. Çok babalarda görüyoruz, çocuğunu en iyi okullarda okutuyor, bol harçlık veriyor. Ondan sonra da ben hadi yaptım elimden geleni diyor. Halbuki o çocuğun sadece yemek, içmek, eğlenmek değil ki ihtiyacı. Onun psikolojik ihtiyaç var, değer verilmek. Sonra bir aile içerisinde kendisi sevildiğini, değer verildiğini, anlaşıldığını, yani psikolojik ihtiyaçlarını da duygusal ihmal yaşar mesela böyle çocuklar. Sadece parasal olarak yaklaşıp o ihtiyaçlarını karşıladığın zaman, duygusal ihtiyaçlarını karşılamadığın zaman kendisinden, mesela bakıyorsunuz böyle çocuklar kendisinden 5-10 yaş bir evli bir kadına, erkek çocuk, bakıyorsun ona aşık oluyor, bağlanıyor. Duygusal ihtiyaç oluyor, kendisine ilgi gösterene bağlanıveriyor. Ne oluyor? Ailede para var, ilgi yok, sevgi yok. Sevgi paylaşımı yok. Ne oluyor? Sevgi veren bir alana yöneliveriyor çocuk. Yani sevgi hep aşağılanan bir ortamda büyüyorsa çocuk, ama hep maddi olarak her dediği yapılıyorsa, ona böyle insan yerine konulduğunu hissettiği arada daha mutlu hissediyor kendini. Belki önceye göre maddi seviye, refah seviyesi yüksek değil ama yani tabii annelik, babalık, eşlik, eşliğin, bilinçli ebeveyn, bilinçli eş olmak, bunu bilmezseniz, sadece maddesel keskinlikle hareket ederseniz burada o evlilikte ona başarı diyemeyiz. Yani bir insanın fabrika sahibi olması başarılı olduğunu gösterir. Hatta bu okulda akademik başarı ön planda tutulurdu hep. Bu duygusal beyin çalışmalarından sonra akademik başarı tek başına yetmez. Yaşam başarısı da ön plandadır. Yani bir insanın evliliği iyi götürebilmesi, iş hayatında insanlarla uyumlu ilişki kurabilmesi, kendisiyle barışıklı olabilmesi için yani akademik başarısı yetmiyor. Hayat başarısı da önemlidir. Duygusal zekasını da geliştirmesi gerekir tarzında ve duygusal beyin çalışmaları bu bilgileri sundu bize.
3: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

Acı hatıraların odasını terk ettim, ötekine geçtim. Gözyaşlarım orada kaldı. Ne evlere sığıyorum ne sokaklara. Karşıdan karşıya geçerken havalara bakıyorum. Üstüne yürüyorum arabalara. Daha ne söyleyeyim, bilmem ki. Bu dudaklar artık seni öpmeyecek. Bu kalp senin için çarpmayacak. Senin için yaşamayacak, ölmeyecek. Seninle aynı ağaca adını yazmayacak. Sen de gittin ya.

bayram. Sevdiklerine kavuşmanın, aynı sofrada buluşmanın en güzel hali. Yola çıkarken içimizde bir heyecan, gözümüzde güzel anların hayali. Ama bu yolculuğun en önemli kuralı sağ salim varmak. Emniyet kemerini tak, hızını düşür, acele etme, gözün yolda olsun. Çünkü bayram vardığında başlar. Mutluluğa giden yolda kurallara uyun. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Zeynep ve Eren. Ali'nin gelecekteki ailesi. Mehmet ve Aylin. Elif'in gelecekteki ailesi. Korumamız altındaki her çocuk henüz tanışmadığı bir ailenin ferdi olabilir. Belki o çocuk sizin geleceğinizdir. Ve onun geleceği sizin elinizdedir. 2012 yılından bu yana Gönül Elçileri projesiyle koruyucu aile programımız hız kazandı. Ve binlerce çocuğumuzun koruyucu ailesi oldu. Çünkü bazı çocuklar anne babalarının kalbinden doğar.
2: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
3: Ülkemiz başta olmak üzere birçok doğu ülkesinde sudan sonra en fazla tüketilen içecek çaydır. Çay, dostluk kapısının anahtarıdır. Dost ve hakikat meclislerinin, ilim irfan sohbetlerinin kıvamıdır. Dertleşirken, sevincimizi paylaşırken, bir çay doldur da içelim sesine gizlenmiş, şefkatli bir ikramdır çay. Soğuk kış günlerinin dumanı üstünde sıcak kanlı arkadaşı, sıcak günlerinse hararet alan şifacısıdır çay. Farkında mıyız? Çay, tropikal ve nemli, çok yağışlı ılıman bölgelerde yetişir. Kireçsiz, bol asitli toprakları sever. Çay bitkisinin zararlıları bulunmadığından yetiştirilmesinde herhangi bir zirai ilaca ihtiyaç duyulmaz. Uygun şartlarda demlendiği ve yeteri miktarda tüketildiğinde birçok faydası vardır çayın. Vücut için iyi bir koruyucudur. Vücut sıvı dengesini ayarlama, stres ve yorgunluğu hafifletme, damarlardaki kan dolaşımını düzenleme ve mide tembelliğini gidermenin yanı sıra damar sertliği, guatr, nefrit, kolera ve bağırsak hastalıklarında da koruyucu ve tedavi edicidir. Siyah ve yeşil çay aynı tür bitkinin yapraklarından elde edilir. Fakat tatları, kimyevi bileşenleri ve tabi tutuldukları işlemlere göre değişir. Yeşil çayın koleradan ishale kadar bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemede yardımcı rol oynadığı tespit edilmiştir. Ayrıca çay gribe karşı da tesirlidir. Kolesterolü ve tansiyonu düşürdüğü, şeker hastalığından koruduğu, yağ yakılmasına yardımcı olduğu ve bunamayı yavaşlattığı yönünde sonuçlara da ulaşılmıştır. Kainatta her şey doğru bir oranda yaratılmıştır. Hastalıklara çare olan ilaçların kullanımında tehlikelere neden olabileceği gibi, aşırı yeşil çay tüketimi de sinirlilik, uykusuzluk, kalp çarpıntısı veya baş dönmesine neden olabilmektedir. Kafein içerdiğinden fazla içen bazı kişilerde bulantı, kusma, ishal, baş ağrısı ve iştah kaybına neden olabilir. Yaklaşık olarak 5000 yıldan beri insanlar tarafından keyifle tüketilmekte olan çayın makul miktarda içilmesi birçok faydayı beraberinde getirirken aşırı tüketimi sonunda oluşabilecek zararlarının farkında mıyız?
2: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

bayramlar, sevdiklerinize kavuşmanın, yolları hasretle aşmanın adıdır. Ama ne yazık ki her bayram dikkatsizlik yüzünden yarım kalan hikayelere de tanık oluyoruz. Hız bir saniye kazandırır ama bir ömür kaybettirebilir. Yorgun yola çıkmayın, emniyet kemerinizi takın, telefonu değil yolu takip edin. Unutmayın, sizi bekleyen birileri var. Bu bayram yollar kavuşmaya çıksın, ayrılığa değil. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde

0: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Yücel Anadolu.
1: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Ben Profesör Doktor Yücel Anadolu. Sizlerle bir radyo hastanesi programında tekrar birlikteyiz. Programımızda sizlere hastalıkları, hastalıkların bulgu ve belirtileriyle bu hastalıklar için gerekli tanıt yöntemleri ve tedavi yollarını ve hastalıklardan korunmak için nelere dikkat etmemiz gerektiğini sunacağız. Zaman zaman stüdyo konuklarımız da bizlerle birlikte olacak. Bugünkü konumuz epistaksis, bilimsel adıyla burun kanaması. Burun kanaması bütün toplumumuzda 7'den 70'e bütün bireyleri olumsuz etkileyen önemli bir faktör. Gerçekten çok korkutucu bir problem ama korkutucu olması da gerekli çünkü altta yatan önemli bir sağlık sorununu bize gösterebilir, sinyalini verebilir veyahut da hayatı tehdit edecek kadar ağır burun kanamaları söz konusu olabilir. Ve bunu hepimiz her gün yaşayabiliriz. Burun kanaması özellikle burun içerisindeki burnu oluşturan orta bölme, bizim septum dediğimiz orta bölme ve burun içerisindeki diğer yapılardan herhangi birinden, herhangi bir damarın, bu atar damar olabilir ya da bir toplar damarın çatlaması ya da kılcal bir damarın çatlaması sonucu oluşan bir kanama. Çok sıklıkla bazı bireylerde rastlıyoruz. Nelerdir sebepleri burun kanamasının? Çocuklarda baktığımız zaman sıklıkla tıp içerisinde dijital travma dediğimiz, yani parmakla burun karıştırması söz konusu olabiliyor çocuklarda sıklıkla. Bunun dışında burundaki kuruluklar, özellikle yaz mevsiminde işte sokakta çocuklar oynarken parkta vesaire, aşırı sıcaktan dolayı vücut sıvı düzeyinin, vücut su düzeyinin düşmesi ve mukoza dediğimiz işte burnumuzun içini, ağzımız içini kaplayan derinin, mukoza diyoruz buna, kuruması sonucunda damarların çok fragil, kırılgan hale gelip en ufak bir şeyle çatlaması sonucunda oluşabiliyor. Burnumuzu işte parmağımızın bir kenarıyla şöyle yahut da elimizle şöyle bir sağa sola doğru da kaşısak hemen bir kanama söz konusu olabilmekte. Tabii ki yine çocuklarda sık oluşan burun kanamaları lösemi gibi bir takım kan hastalıklarını, kötü huylu kan hastalıklarının da bir habercisi olabilmekte. Erişkinlerde nasıl olmakta? Erişkinlerde de hemen hemen mekanizma aynı. Yine parmakla burun karıştırmak yahut da çok şiddetli burun sümkürmek, burun temizlemek sırasında söz konusu olabiliyor. Bunun ötesinde yine burun kuruluğu, kurulukta söz konusu, aşırı kuru hava, aşırı sıcak havada mukoza kuruduğu için derhal damarlar çatlayıp kanayabilmekte. Sinüzitli hastalarda kanama söz konusu olabilmekte. Yine tabii ki daha da bunun ilerisi burunda yer alan tümöral bazı problemlerde söz konusu olabilmekte. Yine dahili bazı hastalıklarda, ki bunlar nedir? İşte lösemi, kan hastalıkları gibi bir takım kanı etkileyen, kanama pıhtılaşma sistemini etkileyen bazı kan hastalıklarında ve en önemlisi de özellikle 40-45 yaşından sonraki daha erişkin bireylerde hipertansiyon, yani yüksek tansiyonun bir sinyali olarak karşımıza çıkabilmekte. Tabii ki burundan kan gelmesi bizi birazcık uyarmalı. Bunun sebebini mutlaka araştırmamız gerekli. Çünkü burundan kan gelmesi bütün bu saydıklarımın ötesinde, burunla ilgili problemlerin ötesinde genel olarak bütün vücudumuzda yer alan herhangi bir hastalığın habercisi olarak başka bir organın kanaması şeklinde, ne bileyim, yemek borusu olabilir, mide bölgesi olabilir yahut da geniz bölgesi olabilir, herhangi bir organın kanaması şeklinde yahut da lösemi gibi veya anemi gibi kansızlık ya da kan hücrelerinin anormal çoğalmasıyla ilgili oluşabilecek olumsuz bir kan tablosuyla da, kan tablosunu da bize uyarı olarak karşımıza çıkarabilmekte. Şimdi burun kanamasının sebeplerinden bahsettikten sonra burun kanaması olduğu zaman ne yapmamız gerekli? Bunu bir değerlendirmemiz lazım. Birincisi, burun kanaması olduğunda lütfen paniklemeyin. Evet, burun kanaması çok fazla olabilir. Bazı hastalarda kanama çok fazla olduğu için genize doğru da akabilir. Kan ve ağızdan da gelebilir. Yani bu kanama fazla olduğu için arka taraftan ağızdan gelmesi, bazen toplumda rastlıyoruz. Hastalarımız söylüyor efendim bize, işte ağzımdan burnumdan kan geldi diye. Gerçekten ağızdan burundan gelmesi kanamanın fazla olması anlamına gelir. Burundan da tabii gelebilir bu. Dolayısıyla bu oldukça önemli. Ancak birincisi paniklemememiz lazım. Paniklememek lazım. Burun kanaması olan bir kişi öncelikle oturur pozisyona getirip başını hafif öne eğmemiz gerekli. Ve kanın ağza, genize, genizden de hava yoluna, aşağıya, boğaza, nefes borumuza kaçmasını engellememiz lazım. Bunu başımızı hafif öne eğerek, oturarak yapabiliriz. İkincisi, baş ve işaret parmağımızla burnumuzu yukarıdan aşağıya doğru, parmak uçlarımız aşağı doğru gelecek şekilde geniş bir şekilde bütün burnumuzu, burun kanatlarımızı iki parmağımız arasında, baş ve işaret parmağımız arasında sıkıştırmamız önemli bir faktör. Bu sıkıştırmayı yaklaşık 3-5 dakika yapabiliriz ve 3-5 dakika hiç aralık vermeden bu sıkıştırmayı sıkarak burnumuzu yapabiliriz. Bu durumda bu sıkışmaya ve baskıya bağlı olarak burun kanaması durabilir. Durduğu zaman yine hiç dediğim gibi paniklemeden bir durum değerlendirmesi yapabiliriz. Eğer kanama devam edecek gibi ise veya çok fazla kanama olmuşsa mutlaka bir hekime başvurmakta fayda var. Tabii hekim derken bir hastanenin acil servisine gitmek en yararlısı. Çünkü donanım açısından çok önemli bu. Burada ne yapılıyor bu hastalara? Birincisi burun kanamasını durdurucu ilaçlı tamponlar koyulabiliyor. Burun içerisi aspiratörlerle temizlendikten sonra, çünkü pıhtılar olabiliyor, kan olabiliyor. Bunlar aspiratörlerle temizledikten sonra, tabii konunun uzmanı kulak burun boğaz hekimleri tarafından yapılması gerekiyor. Temizlendikten sonra kanı durdurucu ilaç olan, ilaç emdirilmiş tamponlar, geçici tamponlar koyup bir müddet bekliyoruz. Bu arada hastanın tabii ki tansiyonunu ölçmek ve gerekirse eğer çok kanaması olduysa hastanın bir serum takmakta fayda var. Hastamıza bir serum takıyoruz. Bunun arkasından bu tamponları aldıktan sonra kanı durdurabildiysek eğer, kanamanın odağını, nereden kanadığını görmeye çalışıyoruz. Kanama odağı görüldükten sonra bu bölgeye eğer kanama durduysa ve tekrar kanamayacaksa herhangi bir şey yapmaya gerek duymuyoruz. Bir takım yumuşatıcı merhemler verilebilir. Eğer kanama devam edecek gibi ise kanama odağını yakabiliriz. Halk arasında yakmak tabir ettiğimiz bir kanama odağını belirleyip yok etmek için yapılan bir işlem. Nedir bu yakmak? Bizim elektrokoter dediğimiz elektrikli bir aletle kanama odağının üzerine gidip o bölgeyi elektrokoterle kapatabiliriz, o kan damarını. Yahut da kimyasal olarak kullanılan bazı kalem benzeri bir takım kimyasal maddeler var. Onları böyle küçücük ince pamuklarla sürüyoruz. O bölgede bunlar da kimyasal olarak damarı büzüştürüp kapatıp tamamen durdurabiliyor. Bu birinci olay. İkincisi, eğer kanama durmuyorsa bu arada çocuklarda yakma olayına gelince, küçük çocuklarda, genellikle 12 yaşın altındaki çocuklarda pek yakmayı tercih etmiyoruz. Çünkü burun mukozasını yaktığımız zaman, böyle bir elektrokoter ya da kimyasalla bir koterizasyon yaptığımız zaman gelişmeyi bozabiliyoruz, burun mukozasını bozabiliyoruz. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar yakmamaya çalışıyoruz çocuklarda. 12 yaştan sonra gerekirse bunu değerlendirmekte fayda var. Eğer kanama odağı durmuyorsa veya yakmıyorsak ya da yakamıyorsak, bazen yakarak da durmuyor, o zaman buruna anterior tampon dediğimiz tampon koyuyoruz. Tamponlar çeşitli maddelerden oluşmakta. Gazlı bez olabilir. Ama son yıllarda dış kısmı silikon kaplı, çok özel, dış kısmı jel kaplı, hem hastanın canını yakmayacak, hem enfeksiyon riskini çok düşürecek, kanamayı da son derece başarılı bir şekilde düşürecek tamponlar kullanabiliyoruz. Bu tamponları yaklaşık 2 gün 48 saat en az, en fazla da 72 saat tutup boşaltıyoruz ve hastamızı takibe alıyoruz. Bu arada tabii ki kan sayımları, bazı kan tahlilleri yaparak hastanın durumunu da değerlendirebiliyoruz. Öte yandan sebebe yönelik, yani etiyolojiye yönelik dediğimiz, acaba bu kanamanın altında yatan önemli problem ne? Bir tansiyon mu? Bir kan hastalığı mı? Burunda bir tümör mü? Yahut da basit bir kuruluğa bağlı bir yüzeyel kılcal damarın açılmasına bağlı bir kanama mı diye bunu araştırıyoruz ve hastayı tekrar kontrole çağırıyoruz. Değerli dinleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Bugün sizi epistaksis, yani burun kanaması ile ilgili bilgilendirmeye çalıştım. Burun kanaması olduğu zaman panik yapmadan kanamayı nasıl durdurabiliriz, ne yapmamız gerektiği konusunda sizleri bilgilendirmeye çalıştım. Ben Profesör Doktor Yücel Anadolu. Bir başka radyo hastanesi programında sizlerle buluşmak ümidiyle saygılar sunuyorum. Sağlık dolu mutlu günler dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Yücel Anadolu.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Sazın Sözü. Kamu spotu.
1: Milli ve yerli olmak, durmadan çalışmaktır en iyisine ulaşmak için. Milli ve yerli olmak, birleştirmektir ustalıkla kahramanlığı, bilgelikle cesareti. Milli ve yerli olmak, aşkla sahiplenmektir ay yıldızlı bayrağı.

bayram. Sevdiklerine kavuşmanın, aynı sofrada buluşmanın en güzel hali. Yola çıkarken içimizde bir heyecan, gözümüzde güzel anların hayali. Ama bu yolculuğun en önemli kuralı sağ salim varmak. Emniyet kemerini tak, hızını düşür, acele etme, gözün yolda olsun. Çünkü bayram vardığında başlar. Mutluluğa giden yolda kurallara uyun. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü. Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adı

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımıza nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

FM. Kamu spotu. Ömrünüzün kaç saatini sevimli hayvanları izleyerek geçirdiniz? Kaç tane gülümsemeniz onlara borçlusunuz? Birçoğunu. Sokak hayvanlarının yaşam mücadelesinin farkında mıyız? Her gün binlerce hayvan sahipsiz oldukları için yaşayamayacakları yerlere sürgün ediliyorlar. Yazın susuzlukla, kışın açlıkla mücadele ediyorlar. İşkence ve kötü muameleye maruz kalıyorlar. Zehirleniyorlar, tecavüze uğruyorlar, kurşunlanıyorlar, dayak yiyorlar. İnsanların eğlencesi uğruna uzuvlarını kaybediyorlar. Sadece sokaklarda değil, barınaklarda da kötü muameleye uğruyorlar. Barınaklarda kısırlaştırılırken hayatını kaybeden, açlıktan birbirini yiyen hayvanların varlığından haberiniz var mı? Sokak hayvanları, insan şiddetinin en masum kurbanları olmaya devam ediyor. Biz de onlara bir gülümseme borçlu değil miyiz? İşe sokak hayvanlarına kötü davrananları uyararak başlayabilirsiniz. Yazın su kabını, kışın yemek kabını doldurarak onları ölümden döndürebilirsiniz. Kış aylarında apartman kapılarını açık bırakarak, kendi imkanlarınızla onlara barınak yaparak, hayvanlara kötü davrananları ihbar ederek, hayvan barınakları ve gönüllü kuruluşlara ihtiyaçları doğrultusunda bağış yaparak borcunuzu ödeyebilirsiniz. Adıyaman Üniversitesi olarak sokaklarda açlıkla ve susuzlukla mücadele eden hayvanlar için Bir Kap Yemek, Bir Kalp Sevgi projesini destekliyoruz. Sadece onlara değil, onlarla gülümsemek için sokak hayvanlarını sahiplenelim.

0: bir gitar sesi duyarsın, aklında öyle kalsın.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyo FM.

bayramlar, sevdiklerinize kavuşmanın, yolları hasretle aşmanın adıdır. Ama ne yazık ki her bayram dikkatsizlik yüzünden yarım kalan hikayelere de tanık oluyoruz. Hız bir saniye kazandırır ama bir ömür kaybettirebilir. Yorgun yola çıkmayın, emniyet kemerinizi takın, telefonu değil yolu takip edin. Unutmayın, sizi bekleyen birileri var. Bu bayram yollar kavuşmaya çıksın, ayrılığa değil. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

0: Radyo FM.
1: Neler yaşadım şu kısa hayatımda. Sen benim tek hatıramsın. Hiçbir zaman doymadım sana. Doyamam bin yıl daha yaşasam da. Günlerden sen, aylardan sen, yıllar zaten sensin.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı, hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Yaşıyorum uzaktaysam senden, bil ki seni hiç unutmadım. Ölüm değilse bizi ayıran, yazık olmuş, hata yapmışız. Senden ya da benden ne fark eder? Şeytana uymuş, aşkı yakmışız. Adımı söylemezdin bana seslenirken. Aşk derdin, aşkım derdin. Her aşk dediğinde beni kendine daha da aşık ederdin. Buluştuğumuz anları hatırlıyorum. Güller açardı gönlümde sen gelirken. 3-5 saat bile ayrılsak senle, yapraklarım dökülürdü sen giderken. Yan yana duran iki yıldızlık sana göre. En parlak, en güzel olanı bendim. Gökyüzündeki tek yıldızındım senin. Fırtınalarda saklanıp korunduğun liman olduğunu söylerdin. Ömrünün sonuna kadar beni seveceğini, kalbini kalbime kelepçeleyip anahtarını okyanusa attığını eklerdin. Benim için kıyamet seni kaybettiğim gün demekti. Ruhumda sakladığım en değerli hazinemdin. Sonsuza kadar da saklayacağım. Yokluğumda sen nasıl olursun hayal ettiğimde, seni mutlu, çok mutlu görüyorum. Çünkü hep öyle ol istedim. Hatta belki yeni aşklar tanırsın. Tanı zaten. Her şeyin güzeli senin olmalı. Aynı şeyi isteme benden. Yerine kimseyi koyamam ki. Ben kimseyi, ama kimseyi seni sevdiğim gibi sevmedim ki. Sen bana aşk dedin. Bizi kirletemem ki. Bazı şarkılar vardı birlikte sevdiğimiz. Senin bana, benim sana söylediğim. Onlardan bir ya da benzerini duyarsan beni anımsar, gülümsersin. Ben mi? Ben hiç unutmayacağım ki. Okyanusa attığın anahtarı biri bulur da

Ölüm değilse bizi ayıran, yazık olmuş, hata yapmışız. Eğer ölümse bu ayrılığın sebebi ve bensem önce giden bu alemden, kederlenme çok. Tıpkı benden istediğin gibi kendine sahip çık. Bensem kalan geride zaten sen hep göreceksin. Ben kimseyi, ama kimseyi seni sevdiğim gibi sevemem ki. Sen bana aşk dedin, bizi kirletemem ki.

0: GFM. Kamu spotu. Gün gelecek, benim bu gözlere ihtiyacım kalmayacak. Kalbim, akciğerim, böbreklerim, hiçbirine ihtiyacım olmayacak. Gözlerimi bağışlıyorum. Dünyanın güzelliklerle dolu olduğunu görerek mutlu olanlar için. Kalbimi bağışlıyorum. Seven kalplerin yalnız kalmaması için. Akciğerimi, böbreklerimi, karaciğerimi, tüm organlarımı bağışlıyorum. Başkalarının yaşamını kurtarmak için. Benim en büyük mirasım organlarım.
1: Adıyaman Üniversitesi olarak organ bağışını tavsiye ediyoruz.
2: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
3: Oruç sinesinde iftar gibi muhteşem ve tanımlanamaz güzellikteki anı taşıyan ulvi bir ibadettir. Her hali Allah katından geldiği belli, vakur, muniz, sevecen ve merhametli bir ibadettir oruç. İbadeti yapanın dertlerine deva, gönlüne şifadır oruç. Bedene olduğu kadar ruha da nihayetsiz fayda sağlayan eşsiz bir ibadettir. Farkında mıyız? Oruç tutmak farzdır. Rabbimiz Bakara suresi 183 ve 184. ayetlerde oruç hakkında şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan başka günlerde sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun günlük yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bu iyiliği mecbur olmadan yapan için bu yaptığı iyidir. Ama orucu tutmanız bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. Oruç toplum olarak tutulduğumuz manevi hastalıklarımıza bir çare olduğu gibi bir perhizdir de. Ama orucu sadece bir periz olarak tarif etmek, mübarek Ramazan ayına ve oruç ibadetine haksızlıktır. Orucun vücut sağlığımıza olan faydası, sayısız hikmetlerinden sadece biridir. Bunun yanı sıra, insanı günahlardan arındırma, açlığın ve açların halinin ne demek olduğunu hissettirme, kainatın kendisine boyun eğdiği Allah'a boyun eğme, söz dinleme, toplumsal dayanışmayı temin etme ve dengeli bir ruh yapısı kazandırma gibi birçok faydaları da beraberinde getirir. Farkında mıyız? Oruç, inanan ve inanmayanı birbirinden ayırır. Hele ki kavurucu sıcak yaz aylarında tutulan oruçların başka bir manası vardır Hak katında. Oruç, sabır dersi, açlık terbiyesi ve emre itaat düşüncesiyle sakinleşip sağlam bir toplum olma yolunda ciddi bir süreçtir. Oruçla toplumumuz yeni bir canlılık kazanır. Oruç sadece midenin aç kalmasıyla sınırlı değildir. İnsanın maddi ve manevi bütün organları kendi orucunu tutmakla sorumludur. Dolayısıyla oruç bütün vücudu içine alan kapsamlı bir ibadettir. Ramazan'da aralıksız tutulan oruç sonunda fiziki, zihni, sosyal ve ruhi açıdan sağlıklı, uyumlu bir hayat sürebilen fertler haline geliriz. Bizim algılarımızı açarak gelişimimize fayda sağlayan bu nimetin farkında mıyız?
2: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

Bayram yolu biraz uzun, biraz sabırsız. Bir an dalgınlık, bir mesaj, bir fazla hız. Hepsi geri dönüş olmayan sonuçlar doğurabilir. Acele etmeyin, emniyet kemerinizi takın, gözünüz yolda olsun. Çünkü sizi bekleyen bir bayram var. Bayramınız yarım kalmasın. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüya FM.

neler yaşadım şu kısa hayatımda. Sen benim tek hatıramsın. Hiçbir zaman doymadım sana. Doyamam bin yıl daha yaşasam da. Günlerden sen, aylardan sen, yıllar zaten sensin.

0: Adnan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti Toplam Organik Karbon Cihazı ile yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

kelime yalan. Her yürek vefasız, can üzgün perişan, can suskun

0: kamu spotu.
1: Dünyada yaşanan buhranın sebebi kaynak yetersizliği, ekonomik kriz değil, israf ve tüketim dengesizliğidir. Sofrada sıfır artık.

bayram. Sevdiklerine kavuşmanın, aynı sofrada buluşmanın en güzel hali. Yola çıkarken içimizde bir heyecan, gözümüzde güzel anların hayali. Ama bu yolculuğun en önemli kuralı sağ salim varmak. Emniyet kemerini tak, hızını düşür, acele etme, gözün yolda olsun. Çünkü bayram vardığında başlar. Mutluluğa giden yolda kurallara uyun. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü. Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Bütün dertlerinden kurtulacaksın. Dünyada bunun kafasından güzel bir şey yok. Hani öyle bağımlılık falan yapıyor diyorlar ya. Yalan. İstediğin zaman şak diye bırakırsın.
2: Madde kullanan herkesin tek hayali ilk kullandığı güne geri gidip kendini kurtarmaktır. Madde bağımlıları sömürülen ve bitince atılan kölelerdir. İlk sefer asla tek sefer olmaz. Hayır de, özgür kal.
3: Adyü FM. Adyü FM'de canlı performans.

bayramlar, sevdiklerinize kavuşmanın, yolları hasretle aşmanın adıdır. Ama ne yazık ki her bayram dikkatsizlik yüzünden yarım kalan hikayelere de tanık oluyoruz. Hız bir saniye kazandırır ama bir ömür kaybettirebilir. Yorgun yola çıkmayın, emniyet kemerinizi takın, telefonu değil yolu takip edin. Unutmayın, sizi bekleyen birileri var. Bu bayram yollar kavuşmaya çıksın, ayrılığa değil. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü. Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adli FM'de canlı performans.
1: Kamu spotu.
2: Kardeşim, güzel insanım, atmayın. Çöpünüzü, artığınızı etrafa, yol kenarına atmayın. Yazık bu ülkeye. Şu canım güzelliğe yazık. Hayatı ve geleceği hepimiz güzel görelim, güzel yaşayalım. Çöpünüzü geleceğe

Bayram yolu biraz uzun, biraz sabırsız. Bir an dalgınlık, bir mesaj, bir fazla hız. Hepsi geri dönüş olmayan sonuçlar doğurabilir. Acele etmeyin, emniyet kemerinizi takın, gözünüz yolda olsun. Çünkü sizi bekleyen bir bayram var. Bayramınız yarım kalmasın. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü. Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati.

Sen yarımın kasidisen, eğlen sana çay demişim. Hıyalini gönderip bes ki ben ahvayı demişim. Ah geceler yatmamışım, ben sana laylayı demişim. Sen yatalı men gözü ve ulduzları say demişim. Herkes sen

Her güzelden bir gül alıp sen güzele pay demişim. Senin gün tek batmağını

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 5. Araştırma Geliştirme Proje Pazarı ve tanıtım günlerine katıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Özgür Özdemir, akademik idari personel ve öğrenciler katıldı. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 20 üniversiteden 100'e aşkın projenin yer aldığı proje pazarı bölümünde ön değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciler hazırladıkları projeleri poster sunumları eşliğinde sergileyerek jüri üyeleri ve katılımcılarla paylaştı. Etkinliğin tanıtım fuarı bölümü ise Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirildi. Adıyaman Üniversitesi adına açılan tanıtım standında üniversitenin akademik, bilimsel ve sosyal faaliyetleri ziyaretçilere tanıtıldı. Üniversiteler arası akademik işbirliği ve proje kültürünün geliştirilmesine katkı sağlayan organizasyon boyunca öğrenciler, farklı üniversitelerden araştırmacılarla bir araya gelerek bilgi ve deneyim paylaşımında bulunma fırsatı elde etti.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: FM. Kamu spotu.
1: 95 yıl önce tarihin en ağır şartlarında verdiği istiklal mücadelesini cumhuriyetle taçlandıran Türkiye'nin bir hayali vardı. Hür ve bağımsız bir ülke olarak kendi geleceğini kurmak.
2: Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.
1: Aşkla bağlandık hedeflerimize. Alın teri ve göz nuruyla büyüttük hayallerimizi. Özgürce dalgalansın diye ay yıldızlı bayrağımız. Gönüllerde yer ettik, akıllarda iz bıraktık.
3: Biz milletçe bilim konusunda da tarihimize bakarak tam bir özgüven içinde geleceği şekillendirmek durumunda ve sorumluluğundayız.
1: Tasarımı, teknolojisi, üretimi, markası ve pazarlamasıyla yerli ve milli.

bayram. Sevdiklerine kavuşmanın, aynı sofrada buluşmanın en güzel hali. Yola çıkarken içimizde bir heyecan, gözümüzde güzel anların hayali. Ama bu yolculuğun en önemli kuralı sağ salim varmak. Emniyet kemerini tak, hızını düşür, acele etme, gözün yolda olsun. Çünkü bayram vardığında başlar. Mutluluğa giden yolda kurallara uyun. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

Kocaman Üniversitesi Radyosu, Adyü FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi olarak akademik, idari personelimiz ve öğrencilerimizin tamamına lisanslı üyesi olduğumuz kurumsal mail sistemimize entegre GPT tabanlı büyük dil modeli yapay zeka araçlarını ücretsiz olarak hizmete açıyoruz. Öğrencilerimiz ve personelimiz üniversitemiz kurumsal e-posta sistemi üzerinden iki öncü yapay zeka modeline doğrudan erişim sağlayabilecek, araştırmadan bilimsel üretime kadar her alanda yapay zeka desteğinden faydalanabilecek. Kullanım detaylarına ve anlatım videomuza üniversitemiz sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Adyü FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Saygıdeğer halkımız, sizlere telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan, sizden para veya altın isteyen kişilere inanmayın. Banka hesap ve IBAN bilgilerinizi kullanması amacıyla kimseye vermeyin. Hesaplarınızın suçta kullanılması halinde yasal sorumluluğun sizde olduğunu unutmayın. Telefonunuza gelen "hakkınızda icra takibi var, soruşturma açıldı" gibi mesajlara itibar etmeyin. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü olarak uyarıyoruz.

bayramlar, sevdiklerinize kavuşmanın, yolları hasretle aşmanın adıdır. Ama ne yazık ki her bayram dikkatsizlik yüzünden yarım kalan hikayelere de tanık oluyoruz. Hız bir saniye kazandırır ama bir ömür kaybettirebilir. Yorgun yola çıkmayın, emniyet kemerinizi takın, telefonu değil yolu takip edin. Unutmayın, sizi bekleyen birileri var. Bu bayram yollar kavuşmaya çıksın, ayrılığa değil. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü. Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyo FM.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: karşımıza konfeti gibi yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler. Yaprak.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu.

0: Radyo FM. Kamu spotu.
1: Ay çok sıcak oldu.
2: Anne bakın çok tatlıyım anne.
3: Alo anneciğim.
1: Neredesiniz evladım?
4: Yoldayız, geliyoruz.
2: Nasıl değil mi?
3: Dur kızım dur, şimdi babaannenle konuşuyorum, dur bir dakika. Oğlan üzmedi değil mi seni?
1: Olur mu hiç? Uslu uslu oturuyor. Hadi çabuk gelin de yatmadan görelim.
3: Tamam tamam geliyoruz hadi.
1: Ne oldu? Ne oldu?
5: Bu sefer eve dönebildiler. Ama her zaman bu kadar şanslı olmayabilirler. Trafik kuralları hayatınızı kurtarır. Çünkü trafik hayattır.

bayram yolu biraz uzun, biraz sabırsız. Bir an dalgınlık, bir mesaj, bir fazla hız. Hepsi geri dönüş olmayan sonuçlar doğurabilir. Acele etmeyin, emniyet kemerinizi takın, gözünüz yolda olsun. Çünkü sizi bekleyen bir bayram var. Bayramınız yarım kalmasın. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

Çocukluğumun geçtiği o eski mahallede aşı boyalı, ahşap, eski bir evde otururlardı. Sakız Hanım'la Mahur Bey. Bembeyaz tenli, bembeyaz saçlıydı Sakız Hanım. Zaten onun için Sakız Hanım derdik kendisine. Pamuk gibi elleriyle kemençe çalardı. Eşim Mahur Bey önce biraz nazlanır, sonra o da kanunu ile eşlik ederdi Sakız.

2 yıl kadar oluyor. Önce kanun sustu o eski evde. Birkaç ay sonra da kemençe ve aşı boyalı ahşap evin perdeleri bir daha açılmamak üzere kapandı. Evin satılacağı söylentileri başlayınca gittim. İçeri girdiğimde eski bir koltuğun üzerinde boynu bükük bir kanun ve kanunun göğsüne yaslanmış mahzun kemençeyi gördüm. "Bize dokunmayın" der gibiydiler. Kıyamadım, uzaklaştım.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Uygulama ve Geliştirme Topluluğu BİTÜK tarafından öğrencilerin siber güvenlik alanındaki bilgi, beceri ve problem çözme yetkinliklerini geliştirmek amacıyla CTF, Capture the Flag yani Bayrağı Ele Geçir yarışması düzenlendi. Adıyaman Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamalı bir yarışma ortamında kullanmalarına imkan sağladı. BİTÜK Topluluk Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Ferdi Doğan koordinasyonunda düzenlenen yarışmada öğrenciler kriptografi, web güvenliği, tersine mühendislik, ağ güvenliği, adli bilişim ve genel siber güvenlik alanlarında hazırlanan sorular üzerinde takım halinde yarıştı. Yarışma öncesinde öğrencileri ziyaret eden Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, yarışmaya katılan öğrencilere başarılar dileyerek siber güvenlik alanında gerçekleştirilen bu tür uygulamalı etkinliklerin önemine dikkat çekti. Yarışmacı öğrencilerle sohbet eden Rektör Keleş, gençlerin bilişim ve teknoloji alanındaki çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Yarışma süresince katılımcılar farklı zorluk seviyelerinde hazırlanan görevleri çözerek analitik düşünme, problem çözme, takım çalışması ve zaman yönetimi becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Etkinlik öğrencilerin siber güvenlik alanındaki farkındalıklarının artmasının yanı sıra bu alana ilgi duyan gençlerin kendilerini geliştirmelerine de katkı sundu. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere para ödülleri takdim edildi. Ayrıca etkinliğe katılım sağlayan öğrencilere katılım sertifikaları verildi. Böylece öğrencilerin hem yarışma sürecindeki emekleri belgelendirilmiş hem de siber güvenlik alanındaki çalışmalara yönelik motivasyonları artırılmış oldu. Etkinlik kapsamında düzenlenen ödül töreninde Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Cem Onat, yarışmaya sponsor desteği sağlayarak öğrencilerin teşvik edilmesine katkı sunan Gökçe Yakar Yılmaz'a teşekkür etti. Profesör Doktor Onat, bu tür desteklerin öğrencilerin mesleki gelişimine, teknolojiye olan ilgilerinin artmasına ve üniversite sanayi toplum işbirliğinin güçlenmesine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Programda siber güvenlik alanının günümüzde kamu kurumlarından özel sektöre kadar birçok alanda kritik bir öneme sahip olduğu vurgulandı. BİTÜK Topluluk Danışmanı Öğretim Üyesi Dr. Ferdi Doğan, CTF yarışmalarının öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmeleri açısından önemli bir öğrenme ortamı sunduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin öğrencilerin analitik düşünme, ekip çalışması ve siber güvenlik farkındalığı kazanmalarına katkı sağladığını ifade etti.
0: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adüya FM.
1: Kamu spotu.
2: Sen benim dalga mı geçiyorsun?
3: Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter.

bayram. Sevdiklerine kavuşmanın, aynı sofrada buluşmanın en güzel hali. Yola çıkarken içimizde bir heyecan, gözümüzde güzel anların hayali. Ama bu yolculuğun en önemli kuralı sağ salim varmak. Emniyet kemerini tak, hızını düşür, acele etme, gözün yolda olsun. Çünkü bayram vardığında başlar. Mutluluğa giden yolda kurallara uyun. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

0: Kocaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı ÜNİDES kapsamında düzenlenen ÜNİFES'te üniversitemiz öğrenci toplulukları iki ayrı kategoride Türkiye ikinciliği elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Sürdürülebilir gelecek topluluğumuzun enerjini doğadan al projesi, iklim değişikliği, çevresel sürdürülebilirlik ve yeşil enerji kategorisinde, okul öncesi topluluğumuzun müzikle umut projesi ise kültür ve sanat kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Konuya ilişkin Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, gençlerimizin üreten, düşünen, çözüm geliştiren ve topluma dokunan projelerle böylesine anlamlı başarılara ulaşması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Öğrencilerimizin ortaya koyduğu bu vizyonun geleceğe dair umutlarımızı daha da güçlendirdiğine inanıyorum. Bu önemli başarıda emeğe geçen kıymetli öğrencilerimizi ve topluluk danışman akademisyenlerimizi yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Adıyaman Üniversitesi olarak bilimsel üretimi, toplumsal katkıyı ve gençlerimizin hedeflerini desteklemeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüfem.
1: Aklım söyledi aslında, yüreğim dinlemedi.

0: kamu spotu.
1: Ormanlar Türkiye'nin yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Ormanlık alanlarımızın yaklaşık %60'ı yangına hassas bölgelerde bulunuyor. Kızılçam, Karaçam ormanları ve makilik alanlar yangına hassas alanlar. Orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Orman yangınlarını önlemek için piknik alanlarında yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.